Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

su götürmüyor. Ya boza benzedi halim, e olmuyor böyle, böyle. En başa dön deseler tekrar yanılır mıyım? Yan yana gelmek mi sana asla bulaşır mıyım? Yak yık özür dile çık gel.

En başa dön deseler tekrar yanılır mıyım? Yan yana gelmek mi sana asla bulaşır mıyım? Yap yık özür dile çık gel.

0: kaçıncı çalmışı kapımı, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin hayat sesleri, nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.
1: Adresim aynı, kaderim aynı, günlerim aynı.
2: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil.

geceden sabahın ilk ışıklarına kadar. Sabahın ilk ışıklarına kadar. En güzel soullar. En güzel soullar. Radyo Sahil.

Saçların sarmaşıklar, daldan dala uzanan. Uçuyorum dallarda, başımda sonsuz zaman. Bilmeden yeşilliğine düşmüş bir damlayım ben. Tüm dünyanın kökünde, her şeyin kaynağı sen.

0: Bu ateş 5 saattir yanıyor. Su içinde kaldık. Ama bu şarkıya değerdi. Edip Akbayram.
1: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
2: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

0: Körfez'in en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Şimdi Radyo Sahil'de.
2: Neydi eksik? Bende olan seni gelip böyle çalan, bize düşman bu dün...

Hoş bilsen de, bilmesen de, yara bere içinde bu yollardan geçeceksin.

Canımdan geçerim senden vazgeçme. Umurumda değil yaşamak ölmek. Canımdan geçerim senden vazgeçme. Olur bu aşkı bir anda silmek. Canımdan geçerim

Artık bundan sonra sensiz olamam. Kendime başka bir dünya kuramam. Artık bundan sonra sensiz olamam. Kendime başka bir dünya kuramam. Mümkün değil benim sensiz yaşamam. Canımdan geçelim.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

gibiyim. Çıkmaz sokaklarında kayıp derbeder haldeyim. Sen gidili bu aşktan kalbimle harpte.

gibiyim. Çıkmaz sokaklarında kayıp derbeder haldeyim. Hala seninim, delinim, bıraktın

Yastayım sevgilim, hala seninim delinim, bıraktığın gibiyim. Çıkmaz sokaklarında kayıp derbeder hallerim.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

yola girip yalnızdım. Vurmayın yüzüme kar taneleri. Kol kola girip yalnızdım. Vurmayın yüzüme.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Burası Radyo Sahil tam 95'te.
1: Maalesef yok eski ben isteyerek gülümseyen. Gerek yok anladım yaş dökülürken gözlerimden. Anlatsam hikayemi gelir birkaç büyük beden. Vazgeçtim her şeyden dedim sen tuttun ellerimden. Toplamak zordu yerden kırılmış kalbimi. Sanki harcamışım vaktimin birçoğunu sahtelerle. Aradım huzuru sordum nerede bulamamıştım hiçbir yerde. Sahne bitti çektim perde seviştim tüm maddelerle. Nerede derde deva buldum her seferde bela. Ayık çekilmiyor dünya canım zirvedeyim fena. Hislerimden uzaklaşıp koydum bir kenara. Sanki gülen yüzüm maskem oldu takıldım.

Kapandığında, düğün boğazımda, aklıma gelirsin hep tek başıma kaldığımda. Yıllar değişti, ben değişmedim, beklerim bir şarapla aynı kaldırımda. Uyanmak zor sabahlara, alışmışım günahlara, çiçekler solmuş, kalbimin dört mevsimi kara. İnsanı sevdikleri sırtından vuruyor, yargılamak anlamaktan daha kolay geliyor.

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Reklam. Reklam. Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
2: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
3: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
4: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
5: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
0: Reklamlar bitti. Sörfesin en güçlü sesi. Radyo Sahil.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
3: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

sen, ne çok şeydin sen. Yazık ki aynıydı her giden. Yok, ah kalbim yok. Sevgiler çok insafsız, yarını yok. Ağlarım gün geçmez, ağlarım öfkeyle sustum.

insafsız yarını yok. Ağlarım gün geçmez, ağlarım öfkeyle sustu diye ardından. Kaybolur gibiydi yüreğim, öyle derin ve öyle kederli. Çok kara kışlar gördüm ben, yine pes etmedim. Çok ayrılıklar gördüm.

0: sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
2: Reklamlar bitti.
3: Gazinin en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda. Kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi, 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544-420-4307.
2: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532-741-5435.
0: Reklamlar bitti.
3: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
3: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te. Radyo

0: Sırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi: 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi: 618-0457.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Reklamlar bitti.
6: Radyosun en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.

Müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size Radyo Sahil'in renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkese merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, umarım güzel bir güne, güzel bir aya başlamışsınızdır. Bu ayın diğer aylardan daha güzel, daha keyifli, daha sakin, daha mutlu, daha sağlıklı, daha paralı geçmesi dileğiyle. İnşallah gönlünüzden geçen tüm güzellikler bu ayda sizlerle olur. Efendim, bugün biliyorsunuz boş günümüz, kafa nereye biz oraya yapacağız. İlk yarım saatlik dilimimizde her hafta bir şarkıcı yer alıyor. Bu haftanın konuğu Ece Seçkin oldu. Birbirinden güzel, hareketli Ece Seçkin şarkıları eşlik edecek yolculuğumuza. Yarım saat sonrası, yani 10.30 reklamlarından sonra normal yayın akışı şeklimize geri dönüş yapacağız. O zaman hemen selamlarımızı yollayalım. Şu an araçlarını bizleri dinlemekte olan tüm sürücülerimize kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Gözünüz yolda, kulağınız radyo sahilde olsun. İş yerlerinde bizleri dinlemekte olan sevgili esnaflarımız, işçilerimiz, işverenlerimiz, sizlere de kolay gelsin. Bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. Evlerinde bizlere eşlik eden dinleyicilerimize de kocaman kocaman kocaman sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı yolluyorum. İlk saatimizi Blue Diamond Ala sponsorluğunda açacağım. O zaman özlemle rengarenkte, kafa nereye biz oraya gününe hoş geldiniz.

Efendim, programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Tüm pırlantalarda %50 net indirim devam etmekte. 1800 liralık Blue Diamond kadın ya da erkek parfümü pırlanta alışverişi yapan herkese 1000 TL'ye düşüyor. Bilginiz olsun. Kültür Mahallesi, İzmir Caddesi, No 3 Taksim A'da. 0232 616 55 55 iletişim numarası. Sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala.

0: Reklam. Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi Atatürk Mahallesi 410/1 numara 5 Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler Keyfimce Tatlı Evi'nde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfimce Tatlı Evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: Keyfimce Tatlı Ali Ağa. Keyfimce Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
3: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
4: hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
5: Reklamlar bitti.

Efendim, Blue Diamond Ala sponsorluğunda programımız devam ediyor. Birazdan sosyal medyada gördüğüm enteresan haberler var. Onlardan bahsetmeye de başlayacağım. İlk yarım saatimiz Ece Seçkin şarkılarıyla devam etti. Şimdi normal yayın akışımıza geçmiş bulunmaktayız. Karşımıza bakalım ne gibi enteresan haberler çıkacak.

0: ard arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Şimdi radyo sahilde.

Efendim, şimdi bir haber çıktı karşıma. Siz de görmüşsünüzdür belki sosyal medyada. Her gün duş almaktan bunalan genç çözümü kendini koli bandıyla bantlamakta bulmuş. Şimdi yani tamam, eyvallah, bantlamışsın kendini. Duş almamak adına daha çok terleyip daha çok yapış yapış olup daha fazla su ve deterjan diyorum işte, sabun falan gidecek yani. Bilmem anlatabildim mi? Ya da bu bir çözümü daha çok terletir, daha çok duş alma isteği olur, yapış yapış olur. O yapışkanlar çıkmazsa düşünsene, giydiğin kıyafetin her şey. Oo, çok kötü bir durum ya. Şu gençlerimiz vallahi bizim gençliğimizde bizi, affedersiniz tabiri caizse, ırgat gibi kullanırlardı. Şimdiki jenerasyon her gün duş alıyor diye bıkıyor. Dünyaya ben gelmek istemedim, benim tercihim değildi diyerek çalışmayı reddediyor. Biz ev işi yapardık. Ya da erkekler evde babalarına yardım ederdi. Sonrasında dışarıda çalışırdık. Daha biz lise dönemlerinde yaz tatillerinde çalışmaya başladık. Harçlığımızı kazanırdık. Ev işleri bitmez böyle. Makineler, onlar bunlar da yoktu. Yani şu an gencimizin üşendiği duş alma olayını bile bir merasim halindeydi. Kombisi olanlar, işte kombi diyorum. Ne deniyordu ona? Suyu ısıtan bir cihaz var ya. Onunla ısıtıcın varsa okey, hani bir derece konforluydu ama öteki türlü suyu ısıt, kovaya dök, suyu ılıştır. Hadi soğuk oldu, az daha ısıt. Hadi ay çok yandım, az daha soğut. Biz işkencesini yaşar iken şu an bir çeşmeyi açıp yıkamaya bile üşeniyor gençlerimiz. Durum nereye gidecek inanın bilmiyorum ama yok, ben çalışmayı reddediyorum. Sebep? Ben dünyaya gelmek istemedim ki. Dünyaya hangimiz isteyerek geldik acaba?

Hangisi daha uyguna gelirdi bilmiyorum, ya da uğraşmak mı istemedi ya da yapamıyordu, usta çağırsa daha mı masraflı olur dedi, bilemiyorum. Kiracı da olabilir kendileri. Öyle işte, bebek beziyle çözümü bulmuş. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Zekice bir hareket. Benim aklıma gelmezdi. Ben damlattığı yerine altına muhtemelen kap falan bir şey koyardım herhalde. Onun içine damlasın, sağa sola su yayılmasın diye. Bebek bezi aşırı mantıklı. Aklınızda bulunsun bu tarz bir şey olursa. Hesaplayın hangisi daha uyguna geliyorsa onun o şekilde hareket edersiniz. Ay ay ay ay, vallahi. İrem Derici, sevgi olsun, taştan olsun. Sevgi olup taştan olunca oluyor mu bazı şeyler acaba?

Efendim ilk saatimizin sonuna geldik. İlk saatimizi Blue Diamond Ala sponsorluğunda kapatacağım. Şimdi Blue Diamond Ala'da pırlantalardaki %50 net indirim hala devam etmekte. Ayrıca biliyorsunuz Blue Diamond'da çok güzel efsane kokulu parfümler var. Kadınlar için, erkekler için ya da hem kadının hem erkeğin tercih edebileceği kokular mevcut. Oldukça kalıcı notaları var. Ve bu parfüm normalde 1800 lira iken pırlanta alışverişi yaptığınız zaman size 1000 liraya gelmiş olacak. Sağlık çalışanlarına, engellilere ve emniyet çalışanlarına, öğretmenlere ekstra indirimleri de bulunacak. Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da 0232 616 55 55 sosyal

medya hesapları Blue Diamond Ala'yı takip etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü özel günlere yakın özellikle daha güzel kampanyalar sizlerle olacak. Bazen çok çok çok uygun fiyata güzel takılar, aksesuarlar oluyor. Anlık oluyor, sınırlı sayıda oluyor. Kaçırmanızı istemiyorum. Bu arada çeşitli fabrikalarla işbirlikleri de bulunuyor. Unutmadan aklımdayken ondan da bahsedeyim. Tabii fabrikaların isimlerini ben burada sizlere veremiyorum. Şimdi Mabel Matiz dinleyelim. Sonrasında 11 reklamları, reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın.

0: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta'm olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta'm öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuruyemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
4: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
5: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
6: Reklamlar bitti.
7: Sizin en güçlü sesi Radyo Sahil. Sizin en güçlü sesi Radyo. Radyo Sahil tam 95'te.
8: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en en güçlü sesi.
6: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.

Efendim, ikinci saatimizden herkese merhabalar. İkinci saatimizi Karma ile açıyoruz. Reva Bey'le restoran sponsorluğunda devam edeceğiz ikinci bölümümüze. Radyolarını yeni açanlar, aramıza yeni katılanlar var ise sizler de aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sıradaki şarkımız tüm radyo sahil dinleyenlerine ve tabii ki Reva Bey'le restoran çalışan

0: Hadi bakalım. Teslimini göstermenin tam zamanı.
1: Çebek kalender, geri geldiler ve trendler. Yenilendiler bu trenden, insin çekemeyenler. Bu biraz sert belki size.
2: Ne yapalım, ekip tam terse gider, yanırız. Bilirsiniz, sen bizim adımız.

0: kız var ya, benim best friend'im biliyor.
1: Vay sarı kız. Biz seninle daha önce nasıl tanışmadık ya? Ben Kalender.
2: Cabbar.
3: Ayça ben de.
4: Ben de Eleyna. Memnun oldum.
2: Vallahi yalan yok, çok beğendik. O zaman devam. Gençler. Aleyna.

Efendim programımız Revo Velo Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Revo Velo Restoran'da Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz manzara eşliğinde sizleri bekliyor olacak. Üstelik Hasan Usta'nın maharetli elleriyle sofranıza doğru şöyle bir geliyor. Ve görseller de lezzet zaten 10 numara ama görsel şölen de yaşatacaklar size. Yani hani derler ya, yeme de yanında yat, aynen bu atasözünü dile getirmiş oluyorlar. Yemek yemeye bile kıyamayacaksınız o görsellerini, o şekilde sunumları gördükten sonra. Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, No 619 0532 741 5435 sosyal medya hesapları ise Reva Vela Restorant. Şimdi Tan'la devam edeceğiz yolculuğumuza. Buket Hanım'ın isteği. Ben de çok seviyorum bu şarkıyı. Umuyorum siz de seviyorsunuzdur. Gerçi Tan'ın bütün şarkıları muhteşem. Orası ayrı bir mevzu ama bu şarkı bu yaza öyle bir gündem oldu ki. İnsan böyle kendinden geçiyor sanki dinlerken, değil mi?

nefesini en güçlü sesi. Radyo. Radyo Sahil tam 95'te. Elimi de kolumu da bağla hadi.

Şimdi Japonya'da erkekler maaşını eşine veriyor. Sonra onlardan harçlık alıyormuş. Japonya'da özellikle geleneksel ailelerde ve orta yaş üstünde yaygın olarak uygulanan Okozukai sistemi erkeğin maaşını tamamen eşine teslim etmesi ve evin tüm finansal yönetimini kadına bırakarak kendisinin aylık sabit bir cep harçlığıyla geçinmesi esasına dayanıyormuş. Tarihi kökleri Edo dönemine kadar uzanan ve geleneksel rol dağılımından beslenen bu yöntem, paranın tek bir disiplinli merkezden yönetilmesi sayesinde ev içi finansal netlik sağlanıyor ve aile tasarruf ciddi oranda artıyormuş. Tasarruflu güzel para arttırılabilir bir hale geliyormuş. Ancak madalyonun diğer yüzünde harçlık alan eş üzerinde aşırı finansal baskı ve ekonomik şiddet riski oluşması çok çalışan kişinin kazancının ödülünü doğrudan hissetmemesine... Ödül ne ya? Biz bunu burada Türk erkeklerine söyleyeceğiz var ya. Oho! Tövbe yarabbim. Ödül nedir adamın kazandığı paraya? Ödülünü doğrudan hissedememesi nedeniyle motivasyon kaybı yaşaması gibi ciddi riskler barınıyormuş. Ayrıca geleneksel bütçeleme anlayışı parayı genellikle nakitte tuttuğundan yatırım eksikliğine yol açıyor ve parayı yöneten kişinin hata yapması durumunda tüm aileyi etkileyen bir tek nokta hatası riskini doğuruyormuş. Modern dünyada bu sistemin katı finansal baskılarını esnetmek ve günümüze uyarlamak için en dengeli çözüm ise maaşların büyük kısmının kira, fatura ve birikim gibi ortak giderler için ortak havuz hesabına aktarıldığı, her iki eşe de sormadan harcayabilecekleri eşit kişisel harçlıkların verildiği ve geleceğe yönelik bir yatırım havuzunun oluşturulduğu üçlü hesap modeli uygulamaktan geçiyor gibi demişler. Şimdi bu tarz şeylerden çok anlamam. Ama ve lakin bizim ülkemizde bu sistem olsaydı... Oho, bir de ödül kelimesine çok pis takılmış durumdayım. Ayıp yahu, tamam hani eşine bak parasını veriyor, maaşını veriyor, eyvallah. Zaten şöyle de bir gerçek var. Bizim ülkemizde de artık çoğunlukla alışverişi kadınlar yapıyor. Yani erkekler çalıştığı için çok fazla parayı harcamaya vakit bulamıyorlar. Biz itinayla onlar adına da hem eve hem kendimize güzelce harcıyoruz. Burada sıkıntı yok ama tabii ki harçlık vermek gibi eşlerimize bir şey söz konusu değil. Çünkü adam zaten kendi kazanıyor parayı. Yani o bana birazcık şey geldi böyle, hani üzüldüm. Ama şey güzel tabii ki, maaşı kadına vermesi. Gerçi bizim ülkemizde de artık hani eskiden de erkekler her yere alışverişe giderdi. Şimdi hayat şartları, koşulları çok fazla yoğun çalıştıklarından dolayı genelde kadınlar işte ev masrafını, okul masrafını, işte yiyecek, içecek masraflarını hep alışverişi kendi yaptığı için haliyle bizlerde de bu şekilde oluyor çoğunlukla. Ama tabii ki eşimize bütün maaşını alıp al sana bugün 100 lira gibi bir şey söz konusu tabii ki olamaz. Çünkü adam orada canı çıkıyor çalışarak, o kadar da değil yani. Şimdi sınırlarımızı da biliriz biz Türk hanımları olarak diyerekten eşimin dinleme ihtimalini göz önüne alarak. Şaka ama gerçekten o biraz ödül olayı biraz saygısızca olmuş ki Japonlar çok saygılıdır normalde.

0: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544-420-4307.
1: Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
2: Markası, modeli ne olur olsun, her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
4: Reklamlar bitti.
5: Arkada geçmişten günümüze en hit şarkılar.
6: En hit şarkılar.
4: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
7: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
8: Rengarenk.
9: Körfez'in en güçlü sesi.
10: Radyo Sahil.

0: gölgem misali yanımdasın, kimseler duymasın. Aşık değil ki oyundasın, gülüm de sana kalsın.
1: Efendim, reklamlardan Salih Bademci ile dönüş yaptık. Son dönemece girmiş bulunmaktayız. Bana yar olamaz. Programımız Reva Vela Restoran sponsorluğunda devam ediyor.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

Efendim, programımızı Revavela restoran sponsorluğunda kapatacağız. Revavela'da eşsiz manzaranın güzelliğinde, eşsiz yöresel lezzetlerle Hasan Usta

0: Hanım'ın elleriyle sizlerle çok güzel lezzet şöleni, görsel şölen ortaya çıkacak. Hafta sonu kahvaltı severler sizleri de unutmamışlar. Cumartesi ve pazar günü yine Anadolu'nun güzel o ürünleriyle, lezzetleriyle muhteşem bir kahvaltı ve manzara eşliğinde hazırsanız hemen Kozbeyli köyü, Kozbeyli küme evleri No 619'a şöyle bir inceleyin, sosyal medya hesaplarından Revevale restoranta girerek bir inceleyin, bir manzaraya, bir yemeklerin o şölenlerini görsel olarak hiç olmazsa bir bakın. Rezervasyon içinde 0532 741 5435 0532 741 5435 şeklinde rezervasyonunuzu oluşturabilirsiniz. Bugünlük de süremiz bitti. Allah nasip ederse yarın sabah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yarın burçlar günümüz biliyorsunuz. Bakalım burçlarda yarın neler konuşulacak. O zaman Allah'a emanet olun. Yarın sabah saatlerimiz 10-10 geçeyi gösterdiğinde buluşmak üzere. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın, huzurla kalın, sevgiyle kalın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Özlemle rengarenk sona erdi.
2: Bazen her şey sararıp solar, biz hep rengarenk.
3: Reklam. Reklam. Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
4: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
5: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Camii yanındayız.
6: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
0: güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin de yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
0: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres: Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
3: Reklamlar bitti. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
2: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
3: Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
4: Markası, modeli ne olur olsun, her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar.
5: Euro Repar, Euro Repar.
6: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
7: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
8: Reklamlar bitti.
9: Profesinin en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Profesinin en güçlü sesi
10: Radyo.
8: Radyo Sahil. Tam 95'te.
9: Profesinin en güçlü sesi Radyo Sahil. Sahil.

0: 24 saat hit müzik. Serap'la hayata dair başlıyor.
1: Serap'la hayata dair.

0: Serap'la Hayata Dair.
1: Serap'la Hayata Dair.
2: Efendim, 95 frekansından, Radyo Sahil'den Serap ile Hayata Dair programından ben Serap Atmaca, sesimin ulaştığı tüm radyo dostlarına kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Vallahi bugün böyle biraz kışı hissetmiş gibi olduk değil mi? Hava rüzgarlı, kapalı. Artık yavaş yavaş kış ayları gelmeye başlayacak. Yaz çok çabuk geçti gitti. Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda açıyorum programı. Seyir Kafe Restoran çalışanlarına hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Ve tüm esnafımıza aynı şekilde bol kazançlar olsun efendim. Güne güzel, bereket dolu başlamışsınızdır. Umarım öyle de devam eder. Eyvah, şimdi içimizden bir Yıldız Tilbe çıkacak. Yani bu Yıldız Tilbe şarkılarını, sesini duyunca şöyle bir... vallahi şu an beni araçlarında dinleyen sürücülerimiz var. Şehir içi hatlarda minibüsçülerimiz, taksicilerimiz. Sevgiler, saygılar efendim hepinize. Kazasız belasız bir yolculuk olsun. Her neredeyseniz, ne işle meşgulseniz herkese kolaylıklar diliyorum. Güzel bir gün diliyorum. Ben şarkılarımı seçtim. Sizlerin de dinlemek istediği şarkılar vardır elbet. 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Türkiye'nin, dünyanın her yerindeyiz. www.radyosahil.com.tr'den dinleyin, dinlettirin bak. Gönül köprüsü olmak istiyorum. Böyle diyorum ya, eskiden istekler, şarkılar vardı. Şarkılarınızı isteyin, sevdiklerinize gönderin.

söylemeden duramadığımız şarkılarından bir tanesi. Hadi dinleyelim. Böyle içimizden kime yürü anca gidersin demek geliyorsa onlara gitsin.

Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda program devam ediyor. Günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler. Yanınızda da sevdikleriniz. Vallahi güzel anılar biriktirin, güzel anlar yaşayın. Ali Ağa'nın en güzel lokasyonlarından bir tanesi Doğa Park'ın içinde Seyir Kafe Restoran. Arkanızda doğa manzarası, önünüzde deniz manzarası. Daha ne olsun? Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Ali Ağa dedikten sonra şöyle bir Yusuf Güney'den, Yusuf Güney'in de sesi çok güzel bu arada, gerçekten şarkıları da çok güzel. Şöyle duydun mu diyelim mi? Hadi diyelim.

Efendim şimdi hayvanlar aleminde o kadar ilginç şeyler oluyor ki. Hani biz belki farkına bile varmıyoruz. Şimdi mesela erkek fareler dişileri etkilemek için insanların duyamayacağı kadar yüksek frekansta aşk şarkıları söylüyormuş. Aman Allah'ım bak fare bile romantik. Günümüz erkekleri niye romantik değil? Biraz feyiz almak lazım böyle canlılar dünyasından.

şimdi bir istek şarkısıyla şöyle devam edeceğim. Güzel bir düet. Buket Hanım'a gidiyor. Manisa'ya sevgiler gönderiyorum. Melis Fis, Demet Sağıroğlu sizlerle.

Efendim, günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler. Gözlemeden fajitaya, makarna çeşitlerine, ızgara çeşitleri, burgerler, tostlar, atıştırmalıklar, ana yemekler, mantılar, yanında salatalar, üstüne de şahane tatlılar. Bir de böyle çok güzel bir manzarası var doğa parkının içinde seyir kafe restorantın. Sevdikleriniz de yanınızda. Oh, mis gibi vallahi. Hayali bile çok güzel. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram seyir kafe restorant Ali Ağa. Şimdi reklamlara gitmeden önce şöyle biraz ritmi düşürmek istiyorum ama çok güzel düşürüyorum. Yani son zamanlarda herhalde en çok sevdiğimiz şarkılardan ve dinlediğimiz şarkılardan bir tanesini dinleteceğim size. Bir değilim diyelim mi?

0: tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
1: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi Atatürk Mahallesi 410/1 numara 5 Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
2: Reklamlar bitti.
3: Efendim, kısa bir reklam arasından sonra Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda devam ediyoruz. Radyolarını yeni açan dinleyicilerim var ise bir kez daha hoş geldiniz. Saat 15'e kadar sizlerleyim sevgili dostlar. Şimdi şöyle bir yavru vatana, Azerbaycan'a sevgiler, saygılar gönderelim. Azeri bir şarkıyla, Petek Dinç Öz yorumuyla gelecek.

Efendim, özel günleriniz için de Seyir Kafe Restoran'da şimdiden yerinizi ayırtın. Doğum günleriniz, toplantılarınız, nişanlarınız, sözleriniz Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Aliağa. Şimdi efendim, yandırdın kalbimi dedik. Şimdi şöyle bir Gökhan Özen şarkısı gelsin. Benden sorulur desin.

Efendim şimdi hayvanlar alemiyle devam edelim bak. Hamam böcekleri deyince bile bir içimiz ürperdi değil mi? Yani tabii ki o da Allah'ın yarattığı bir varlık ama gerçekten böyle çoğumuz gördüğü zaman böyle kaçacak delik arıyoruz. Şimdi hamam böcekleri bize kirli görünse de aslında çok titizlermiş. Aman Allah'ım. Bir insan dokunur dokunmaz hemen kendilerini temizlemeye başlarmış. İnsanlardan tiksinirlermiş. Yani duygularımız karşılıklı desenize. Biz onlardan tiksiniyoruz. Onlar da bizden bak. İşte duygular bile hayvanlarla karşılıklı.

0: Lafımı olur, daracına vur beni, sözümü olur, iyi bir düvele sor beni. Yetti canıma yeter ki Allah sevdalar.
1: Efendim yine oyunculukta çok başarılı Enis Arıkan. Vallahi çok güzel de söylememişim Lafımı Olur şarkısını. İyi de yapmış. Şimdi bak sıradaki şarkıya gel. Yıkamazlar beni aga. Tabii ki Seda Sayan Tekir sizlerle.
2: Aslan gibi ortu ben bak. Aslanım be.
3: Helal.
2: Benim kimse yok karşıma. Aslan. Kimse yok. Gel ulan gel.
3: Gel.
4: Anne. Merak etmeyin. Bizi kimse yıkamaz.
5: Babaları gelsin.

Ali Ağa'nın en güzel lokasyonlarından bir tanesi Doğa Park'ın içinde seyir kafe restoranda efendim. Sevdiklerinizle gün boyu hem güzel anlar yaşayabilirsiniz hem de güzel anılar biriktirebilirsiniz. Seyir Kafe Restoran Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Ali Ağa. Öykü Gürman, Acıyı Bırak radyolarınızın konuğu.

Ya yerim ben sizi diyeceğim sevgili penguenler, penguencikler. Ya nasıl da romantiksiniz, nasıl da ince ruhlusunuz. Şimdi hayvanlar aleminden şöyle devam edelim. Bakın, penguenler potansiyel eşlerine hediye olarak çakıl taşları sunarlarmış. Ama öyle sıradan bir çakıl taşı değil, en güzelini arayıp bulurlarmış. Yani nasıl da romantiklermiş canlarım. Vallahi biz insanoğlu bir penguen olamadık galiba ya. Hediye mi? Hediye de ne? Valla hediyeleşmek sünnettir bak. Hediye alıp vermek güzeldir. Almak da güzeldir, vermek de güzeldir. Fırsatınız varsa yani hediyenin küçüğü büyüğü de olmaz, pahalısı ucuzu da olmaz. Düşüncedir, inceliktir. Bak, penguenler bile bak hediye veriyormuş birbirlerine. Bir de bırak en güzelini arayıp buluyormuş o çakıl taşlarının.

Efendim şarkıda diyor ya, ben şımarık insanları sevmem. Valla ben de sevmem. Şimdi sabah da şöyle bir söz denk geldi, paylaştım, çok da güzel. Diyor ki, kimseden üstün olmadığınızı bilecek kadar mütevazı olun, ancak kimsenin sizden üstün olmadığını bilecek kadar da öz saygınız olsun diyor. Dedim burada okuyayım ben bu sözü.

0: şarkıya gel şimdi. Bir duygusal şarkıyla şöyle reklamlara gidelim. Çok duygusal şarkı çalmamaya çalışıyorum günün hani bu saatinde, böyle dinamik tutayım sizi diye, ama hani arada bir iki tane yapalım ya, niye olmasın. Deha Bilimler Tanrım diyecek. Az sonra kısa bir reklam. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda bu bölümün, yani ilk bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde sizlerle olacağım tekrardan. Hiçbir yere ayrılmayın.
1: Hep kaçardım aşık olmaktan.

0: yıllar olsun.
1: Tanrım, nereden sevdim, nereden düştüm bu belaya? Yandım, isyan ettim, kurban oldum bu sevdaya. Vurdum gönlümü hasretin en uzak yoluna. Senden kopmazsa yüreğim, yazıklar olsun.

0: Reklam. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
4: Reklamlar bitti.
5: Efendim, Türkiye saatleri 14.02, 95 frekansında Radyo Sahil'de Serap ile Hayata Dair programı devam ediyor. Karayüzüm habbesi lelele canım diyelim mi? Hadi diyelim. 0532 492 50 95 WhatsApp hattındayım. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Bu şarkılar sizlere gelsin. Yazın lütfen.

Vallahi şimdi kargaların sevgili karga kardeş sizin bu kadar hani ikinci olduğunuzu, zeki olduğunuzu duymuştum, okumuştum ama hani bu kadar da değil. Bakın kargalar kendilerinin nefret ettiği insanlardan yavrularının da nefret etmesini sağlarmış. O ne yahu? Yani çocuğunu niye etkiliyorsun? Hadi kendini nefret ettin. Çocuğun ne suçu var? Niye nefretle büyütüyorsun? Ay vallahi ya, bu kadar zeki hayvanlar bak onu hiçbir şeyde unutmazlarmış ama bir de üstüne ne nefret, aman Allah'ım. Kargalardan uzak durun ona göre.

Efendim şimdi hayvanlar alemiyle devam edelim al sıradaki. Gerçekten çok güldüm. Şimdi dişi kurbağalardan bahsedeceğim. Dişi kurbağalar çekici bulmadıkları erkeklerle çiftleşmemek için ölü taklidi yaparlarmış. Ya çok zekice. Vallahi bak bu da güzelmiş. Dişi kurbağa gördüğünüzde bundan sonra hep bu gelecek aklınıza.

Vallahi şimdi örümceklerle devam edeceğiz. Bu da çok ilginçmiş. İlk defa ben de şimdi sizlerle birlikte öğrenmiş oldum. Şimdi bazı erkek örümcekler çiftleşme öncesi dişilerine yemek ikram edermiş ki yenmemek için. Nasıl yani? Dişiler erkek örümcekleri yiyorlarmış bak. Ay en kötüsü de bu vallahi. Ama güzel bak yani onların şeylerini öğrenmişler, böyle yemek ikram ediyorlar ki kendileri yenmesin diye. Çok akıllıca değil mi?

Efendim şimdi hemen bir tane daha hayvanlar aleminden şöyle bir bilgiyle devam edelim. Ma inekler bak ne kadar duygusal hayvanlarmış. Şimdi en iyi arkadaşlarıyla ayrıldıklarında stres olurlar ve üzülürler ve depresyona girerlermiş. Ya kıyamam bak. Yani dışarıdan ne kadar soğuk görünüyorlar değil mi? Ama ne kadar da duygusallarmış işte. Hiçbir şey göründüğü gibi değil demek ki.

0: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: sonunda. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: Keyfince Tatlı Ali Ağa. Keyfince Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
2: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres: Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe.
4: 1980'den beri Uğrak Büfe.
3: Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
5: Reklamlar bitti.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

Efendim, programda son yarım saatin içine girmiş bulunmaktayız. Türkiye saatleri 14.35. 95 frekansında Radyo Sahil'de Serap'la Hayata Dair programındasınız. Son böyle yarım saatte radyolarını açanlar, beni ilk kez dinleyenler var ise bir kez daha hoş geldiniz. Ama her gün de dinlemeye devam edin. Her gün, hafta içi her gün 13.10'da sizlerle oluyorum. Saat 15'e kadar.

yaşıyoruz. İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeten. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

bilim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Efendim bugün 1 Ekim, yeni bir aya başlıyoruz ve her yeni aya başladığımızda da böyle sosyal medyada güzel dileklerde bulunuyoruz. O zaman hoş geldin Ekim diyelim, yeni bir ay, yeni ihtimaller, yeni başlangıçlar olsun. Böyle bize mutlulukla gelsin, bize güzel davransın, güzel haberler getirsin mesela. Tatlı tesadüflerle karşılaşalım. Kısacası Ekim ayı ve hani bütün aylar aslında güzelliklerle gelsin. O kadar çok hem kişisel hem toplumsal güzel şeylere ihtiyacımız var dedikten sonra şöyle İsmail YK, yeşil mi mavi mi sizce?

0: Efendim, vallahi yine zaman su gibi akıp geçti. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün de beni yalnız bırakmayan tüm radyo dostlarına şöyle bir alkışlarımı göndermek istiyorum. Bütün alkışlar sizlere. Allah nasip ederse yarın 13-10 sularında ben yine bu mikrofonun başında olacağım. Her daim radyo sahilde kalın ama yarın yine beni yalnız bırakmayın. Yarına dek, görüşene dek yüzünüzden gülücükler, kalbinizden sevgi, barış eksik olmasın. Ne yapıyoruz? Kendimize iyi bakıyoruz, kendimize iyi davranıyoruz. Hoşçakalın.
1: Kayıt atıyor abi. Sen yollayabilirsin. Herkes hazırsa.

Serap'la Hayat'a dair sona erdi.

0: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Euro Repar, Euro Repar.
2: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
1: Euro Repar, Euro Repar.
4: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
5: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 0915.
6: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
7: Reklamlar bitti.
8: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
7: Radyo Sahil, tam 95'te.

0: Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti. Reklamlar.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş

0: Şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlens. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlens. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
1: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

Hanımlar beyler, bugün de DNA Mütenay Muhabbet'teki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım. Tabii ki Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Elif Kaya ile yaptık. Aşklarca radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. İlyas Yalçıntaş'a devam ediyoruz. Gel be gökyüzüm, hoş geldiniz.

Gökçe ve Pamela. Adresler karıştı, radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık'ın ayı muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım. Efendim, gerginiz genel olarak. Çok çabuk sinirleniyoruz, sinirimiz geçmiyor ve özellikle söz konusu trafikse artık gerisi teferruattır diyoruz. Yani maalesef bu hale geldik. Bu defa bir park yeri tartışması var efendim. Genelde yol verme, işte ne bileyim kontrolsüz çıktı. Vay efendim, nasıl önüme kırarsın? Önüme kırarsın derken şey, nasıl beni sollarsın? Ha mesela o da olur. Sollanmak da bazılarının zoruna gidiyor mesela. Nasıl beni sollarsın yav diye. Yani envai çeşit kavga türü var trafikte. Evden çıkarken bunlara hazırlıklı olmanız gerekiyor. Yani sadece hani dur ya ben düz yolumda gideyim demekle olmuyor. Sen yine düz yolunda gidiyorsun ama senin o düz yolunun canını okuyorlar. Bir de o var yani. Efendim, Ankara'nın Altındağ ilçesinde park yeri nedeniyle başlayan tartışma. Hep söylüyoruz, trafik ülkenin en önemli sorunlarından bir tanesi. Dünyanın en önemli sorunlarından bir tanesi artık. Ve tabii ki park yeri bulmak da bu trafiğin içindeki sorunlardan biri. Öyle kolay kolay olmuyor yani o işler, eskisi gibi değil. Tehdit ve hakaret iddialarının ardından araç lastiklerinin patlatılmasıyla sonuçlanmış efendim. Oraya kadar gitti yani artık. Direkt al o zaman balyozu, dal arabaya, perte çıkart. Ne uğraşıyorsun? Olayla ilgili yürütülen soruşturmada kimliği belirlenen şüphelilerden biri yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay Altındağ ilçesinde bir sokakta meydana geliyor. Edinilen bilgilere göre bir vatandaşın aracıyla bulunduğu sokaktan ayrılmasını isteyen 3 kişiyle... Bak o derece ayrıl kardeşim bu sokaktan ya, bu sokak bizim. Sen ne haddine bizim sokağa park ediyorsun? Araç sahibi arasında tartışma çıktı. İddiaya Altındağ normal. Bu arada. İddiaya göre araç sahibi aracını bulunduğu yerden çıkarmayacağını belirtince taraflar arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında vatandaşın tehdit ve hakaretlere maruz kaldığı öne sürüldü. Bak, yaşananların ardından aracın iki arka lastiğinin patlatıldığı belirlendi. O derece hırs. İhbar üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü, Asay Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda olayın meydana geldiği adresin amacı dışında otopark olarak kullanıldı. Ha, otoparkçılar. Sokağı otoparka çevirmiş abiler. Burası bizim otoparkımız. Burada ya ücreti vereceksin. Abi sokak burası, sokak değil. Dışarıdan bakınca sokak ama içeriden sokak değil. Ekiplerin yaptığı inceleme ve araştırmalar sonucunda olaya karıştığı belirlenen şüphelilerden birinin kimliği tespit edildi. Şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ceza infaz kurumuna teslim edilmiş. Hayırlı uğurlu olsun. Soruşturma da devam ediyor bu arada. Bence ikisini, üçünü birden hatta. Üç vatandaş, üç kişi sarmış ya adama. Üçünü birden atacaksın abi. Çünkü zaten biri diğerinden cesaret... Bunlar genelde böyledir. Tek başlarına pek... Tek başlarına genelde yetersizdirler. Koloni halinde gezdikleri zaman ancak. Ancak o zaman yani. Tek başınayken piyasada görmezsin bunları. O yüzden hani sadece bir tanesiyle kalmamalı. Bence diğer ikisi de teşvik etmekten ya da gaz vermekten. Arkadaşına gaz vermekten tutuklanıp. Onlar da cezaevini boylamalıydı diye düşünüyorum.

Ece Mumay, Yaz Yağmuru radyonuzdaydı. Yapamıyorum sensiz yine. Evet, yapay zeka hep söylüyoruz ya, hayatımızın her alanında diye. Hani keşke sadece böyle fotoğraf yapmada falan kalsaydı da diyoruz zaman zaman. Galiba orada da pek kalmamalı. Hani bizim demiş olduğumuz fotoğraf böyle filtre türü veya işte hani 70'ler trendi diyoruz, 80'ler trendi diyoruz, onlardan. Bakın Singapur'da ne yapmış? Yapay zeka ile oluşturduğu sahte timsah görüntüsünü polis memuruna gönderen, bir de polis memuruna. 30 yaşındaki kişi ülkede paniğe neden olduğu, görselin sahte olduğu ortaya çıktıktan sonra Yale'in hakkında dava açıldı. Zorlama bak, böyle bir şey yapacaksan hiç zorlama, direkt git teslim ol. Hani ben kaşınıyorum, benim bir içeri girmem lazım. Nasıl yapsak bu işi diye. Evladım polise niye gönderiyorsun bir de? Bir de hani bu kadar paniğe neden olması da enteresan. Ya yapay zeka bir fotoğraf belli oluyor. Yani yapay zeka fotoğraf belli oluyor derken mesela çok profesyonel yapıyorlar ama onu çözen zaten sistemler var. Hani yapay zeka olup olmadığını anlıyorsun. Hiçbir şey olmasa bile Instagram'a yükle. O sana yapay zeka olduğunu söylüyor. Singapur'da bir gölde timsah görüldüğüne dair yapay zeka ile oluşturulan sahte görüntü ülkede paniğe yol açtı. CNN'in haberine göre Myanmar vatandaşı 30 yaşındaki Ye Lin, ülkenin en büyük baraj göllerinden birinde timsah olduğunu gösteren bir görseli yapay zeka uygulaması üzerinden oluşturdu. Tamam, olabilir. Bundan kolay bir şey yok yani. Bir gölün fotoğrafını çek, burada timsah göster de sana 30 saniyede yapar. Lin bu görseli bir polis memuruna gönderdi. İşte burada sıkıntı başlıyor. Yani onu niye yapıyorsun evladım, derdin ne? İşte bunlar hep küresel ısınmanın insanoğlu üzerindeki etkileri. Sadece atmosfer olarak, sıcaklık olarak, mevsimler olarak etkilemiyor. Dengeyi de kaybettiriyor. Olayın ertesi günü ise görselin sahte olduğu ortaya çıktı. Yeğli'nin yapay zeka uygulamasındaki tüm geçmişini sildiği de belirlendi. O silmek bir çare değil. Böyle internet geçmişini silmek falan filan, temizlemek, onlara en fazla yengeye yakalanmamana yardımcı olabilir. Yani böyle bir yasa dışı bir iş yaptığı zaman, yani ceza gerektiren iş yaptığı zaman sen silsen de... Mahkeme Yale'ine yanlış bilgiyi yayma ve adaletin işleyişini engelleme suçlamalarıyla dava açtı. Abo, Yale bu suçlamalar kapsamında 10 yıla kadar hapis, 8.000 dolara kadar para cezası ya da her ikisine birden çarptırılabilir demiş. Şu an şey mi, hakimin artık ruh haline göre. Bu ne? Sabah mesela ilk dava yapıyorlar. Daha afyon patlamamış. Ver ikisinden de yaz şuna. Çıktığında zaten yapay zeka bambaşka bir boyuta geçecek. Muhtemelen ikisi de olmaz bunların da. Yani 8.000 dolar da vermezler. 10 yıl hapis de vermezler. Ama belki böyle bir hani ufak bir ziyaret maksatlı. Bir süre belki içeride geçirebilir. Bunları yapmak dediğimiz gibi çok kolay. Yani aç ChatGPT'yi, koy göl fotoğrafını. Burada hatta timsah sürüsü yaptı. Timsahlar dans etsin de. Coşsun de, karnaval olsun, timsah karnaval olsun da sana 2 dakikada yapar yani onu. Sorun değil o.

0: Reklam. Reklam.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
2: sonunda. Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532-741-5435.
3: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540-271-0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
4: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
5: Reklamlar bitti.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: ara beni arayan, ara sıra arayan, ara sıra arasan, kapıları arayan.
1: Şarkıyı hatırlayanlar el kaldırsın. Grup Merdiven yılların şarkısı Ara Beni Yar radyonuzdaydı. Hanımlar beyler namütün ay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçarken radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız ATM'leri tek tek soyup internete yükledi. Neyi? Parayı mı internet? Nereye parayı? Soyduğun internetleri mi? Videoyu mu videoları mı? Bakın şöyle soyuluyor. Bu ATM'de şimdi bu işlemi yapacağız arkadaşlar deyip. Efendim ATM'leri tek tek soyup internete yüklediği polislere verdiği tüyolarla ceza yemekten kurtuldu demiş. Nasıl yani abi bak bırak memuriyet dedim bir yere kadar. Böyle mi tüyo? Nasıl bir tüyo? Ne biçim bir cümle bu ya? Abi şimdi bak senin aylık belli. Yıllarca çalışacaksın zaten. Yani şuradan iki ATM. Bak, çok değil. İki ATM işimizi görür. Sonra sen sağ ben selamet bir daha. Bu mudur yani diyor. Öyle değil tam olarak. Oğlum, adam ne biçim soymuş ama ya. Bak soyduğu banka kasalarını ve... Bunu 40 yıl düşünsem böyle bir soygun aklıma gelmez. Paraşütle çaldığı saray hazinesini. Paraşütle saray hazinesi çalmak. Adım adım kayda alan adam bir dönem kelepçeli halde kaçtığı emniyet merkezine bu kez rehberlik etmek için adım attı. Merhaba beni arıyordunuz. İşte geldim buradayım. Ama niye geldim bir sor. Tam 168 yıl hapis cezasıyla karşı karşıyayken bankacılık sisteminin tüm açıklarını tek tek anlatan adam özgürlüğüne kavuştu denmiş. Bütün meslek sırlarını anlatmış. Camiada buna hain gözüyle bakıyorlar artık. Sattı bizi. Sıska yapısı, gözlükleri ve zararsız görüntüsünün arkasında bir suç dehası barındıran Blankart henüz 15 yaşındayken mağazalardan eşya çalıp havaylı olarak yetişmiş işte bak. Sahte fişlerle yine aynı mağazalara iade ederek yüz binlerce dolar kazanmaya başladı. İşte girişimci ruhu dediğimiz bu. Bak mesela bu zekasını kalkıp böyle yasa dışı işlerle kullanacağına daha yasal çalışmış olsa... ...şu an evet bir serveti olurdu. Diğer taraftan baktığı zaman hapis cezasıyla karşı karşıya kalmazdı. İşlediği her suçu çaldığı kameralarla, bak kameraları da çaldı tabii ki, kayda alan ve annesine aldığı evi dahi kamerayla gezip vlog gibi tanıtan Blankart, kısa sürede şiddete başvurmadan milyon dolarlık vurgunlar yapan bir suç baronuna dönüştü. Adam tekten gidiyor. Tıkır tıkır bir de hatıra olsun diye kayda alıyor. Bunları, mesela bunların da vlogunu çekiyor mu? Bugün şu teknoloji mağazasındayız. Mağazaya giriyor orada mesela vlog çekiyor. Çalışanlar falan şey o ünlü bir sosyal medyacı demek ki. Biz de çıkacağız falan diye herkes boş veriyor. İşte şimdi telefonları görüyorsunuz. Son modeller bunlar. 5 tane vardı. Hop şimdi kaç tane kaldı? 4 tane kaldı. Gençlik yıllarında karıştığı bir araba yakma olayının ardından gözaltına alınan Blankart sorgu odasında beklerken asma tavana tırmanarak saatlerce polislerin panik halindeki arama çalışmalarını izledi. Onu da bari videoya çekeydin. Gece yarısı merkez boşaldığında tavan arasından inen dahi hırsız kendisini sorgulayan dedektifin masasından aile fotoğrafını aldı. Çekmecedeki mermiye bir gülücük çizdi ve kaçtı. Çok rahat, çok profesyonel. Daha sonra polis aracını çalarak, tabii gitmesi için bir araç lazım. Kelepçeli elleriyle kaçmayı başaran ve hapis cezasının ardından Kanada'ya sınır dışı edilen Blankart, durmak yerine çıtayı daha da yukarı taşıdı. Arşa çıkacak. Viyana'da efendim, sarayda sergilenen ve Avusturya İmparatoriçesi Elizabeth'e ait paha biçilmez Sisi'nin yıldızı adındaki elmas tokayı gözüne kestiren Blankart, tarihe geçecek bir soygun planladı. Adam bunu bence var ya paradan ziyade zevk için yapıyor. Hayatına bir aksiyon olsun hani böyle adrenal olsun. Öyle normal işe gidip geleceğim falan. Abi sıkılırım ben 8 saatte öyle mesai falan. Saygın kayınpederinin konumunu kullanarak sergi öncesi özel bir VIP tur ayarlayan dahi hırsız... Rehber anlatım yaparken vitrin vidalarını gevşetip pencere kilidini aralık bıraktı. O günün akşamında özel bir uçaktan sarayın çatısına paraşütle atlayıp... Oğlum adam operasyon yapıyor resmen. Halatla pencereden içeri sızan Blanchard ağırlık sensörlerini tetiklemeden orijinal paha biçilmez elması aldı ve yerine hediyelik eşya dükkanından aldığı sahte replikayı bıraktı. Anlaşılmasın diye bırakıyor. Günlerce kimse mücevherin çalındığını dahi anlamadı. Soygun fark edildiğinde ise saray bahçesindeki bir çöp kutusunda sadece bir paraşüt bulundu. Henüz açılmamış banka binalarını da gözle kestiren Blanchard. Oğlum adam her şeyi soyuyor lan. İşçi kılığında şantiyelere sızarak ATM kilitlerinin modellerini çaldı. Bebek kameralarıyla banka içini 7/24 canlı izledi ve açılıştan önceki gece çatıdan girip alarmları öttürmeden yüz binlerce doları dakikalar içinde boşalttı. Dünya genelinde sahte kimliklerle açtığı onlarca hesabı, özel uçakları ve lüks hayatıyla uçurtma operasyonu adı verilen büyük bir takibe takılan Blanchard, Mısır'daki uluslararası bir sahte kart şebekesinden Kanada'daki banka soygunlarına kadar uzanan devasa bir suç ağı kurdu. Deyip premitlere de damlamış. Adam bildiğin sevdiği işi yapmış yani adam. Hani bak bu mecburiyetten falan filan değil yani. Şimdi para pul dersen o da değil. Adam zaten hani yeterince paraya sahip olmuş. Artık bundan sonrası hani hayatını sevdiği işi yaparak geçiriyor. 2007 yılında evine yapılan dev SWAT baskınıyla yakalandığında evinde 10 palet dolusu sahte kimlik. 10 palet dolusu. Gizli geçitler, dinleme cihazları ve kendi çektiği 120 adet soygun videosu ele geçirildi. Bunlara vereceksin YouTube'a. Bak anında abone sayısı yüz binlerce olur yani. Kanada yasalarına göre 168 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Blanchard polislere reddedemeyecekleri bir teklif yaptı. Abi öğreteceğim size bu işi. Tüm bankacılık ve güvenlik açıklarını anlatma, çaldığı paraları iade etme ve yıllardır bulunamayan Sisi'nin yıldızı mücevherini teslim etme karşılığında ceza indirimi istedi. Büyük annesinin bodrum katında sakladığı paha biçilmez tarihi elması polislere teslim eden ve emniyet mensuplarına 8 saatlik güvenlik dersi veren Blanchard cezası 8 yıla düşürülerek birkaç yıl içinde serbest kaldı. Şimdilerde güvenlik danışmanlığı yapan hırsızın hikayesi polisiye tarihinin en tuhaf sayfalarından biri olarak anılmaya devam ediyor demiş. Bak güvenlik, ben bu adamla çalışırım. Kardeş gel şu bizim binanın güvenlik olayına bir el at. Hani nerede açıklar var, nerede ne var? Bir test et. Ama lütfen işinden bir şey alma. Vallahi adam bildiği şey sahalardan gelmiş yani, işi biliyor. Böyle bir adam ve hayatına şu an güvenlik danışmanı olarak devam ediyor.

Merve Akıncı, Hastayım Sana radyonuzdaydı. Ben artık sensiz imkansız. Efendim şunu görmüştüğünüz var. Apartman arasından yol geçip, yani apartmanın altından daha doğrusu. Tabii yine arası oluyor. Yol geçip hani bildiğin arabaların geçtiğini görmüşlüğümüz var. Ve bu biraz daha bir tık daha ötesi. Binanın ortasından tren geçiyor. Binanın ortasına istasyon yaptılar. Abi niye? Hiç mi yer kalmadı yani? Şimdi tabii tahmin ediyorsunuzdur, mevzu Çin'de oluyor. Çin'de esasına doğru pek de yer kalmadı. Çin'in Zhongying kentindeki Liziba istasyonunda monoray hattı çok katlı bir binanın içerisinden geçiyor. Abi o binada da yaşanılmaz ki, ama şimdi baktığınız zaman sürekli haldır haldır bir gürültü. Şöyle sallantı falan filan. Hani tren yani bu. Bina ile ulaşım hattının birlikte planlanması trenlerin yapının içinden geçmesine imkan sağlıyor demiş. Bina da bayağı büyük, büyük bina ama yani. Koca mahalleyi alır. Ne mahallesi? Oo ne köyü bir, hatta şöyle orta nüfuslu bir ilçeyi alır yani. Çin'in yoğun nüfuslu kentlerinden Zhongying'de kullanılan ulaşım sistemi sıra dışı bir mühendislik çözümüyle dikkat çekiyor. Liziba istasyonunda monoray hattı çok katlı bir yapının içerisinden geçerek yoluna devam ediyor. Kalabilir misiniz böyle bir evde? Gerçi hoş, mecbur kalınınca yani. Çünkü nüfus çok yoğun demiş zaten. Düşünün, ev bulmak ayrı bir dert. Bulamıyorsunuz. Bulduğunuz yerde mesela diyor ki alttan tren geçiyor. Şey falan deniyor mesela, otobüs durağına bir dakika. İşte veya işte en yakın otobüs durağına işte 3 dakika yürüme mesafesi deniyor mesela şeyde. Kiralama sitelerinde falan. O 3 dakika dediği şey yarım saattir. Burada kiralıklarda şey diyecek mesela, metro istasyonu 2 kat. Asansörlü lüks dairemiz. Evden çıkıyorsun hemen metro istasyonuna iniyorsun. Bak pazarlama tekniği. Liziba istasyonu monoray hattıyla çok katlı yapının

Tamam yani yine sonuçta tren binanın içine giriyor mu? Giriyor. Liziba'daki sistemde tren hattı için bina içerisinde ayrı bir alan oluşturuldu. Böylece monorayın geçiş güzergahıyla yapının diğer bölümleri birbirinden ayrıldı. Bu tasarım yoğun çalışmanın bulunduğu Chongqing'de mevcut alanın ulaşım amacıyla kullanılmasını sağladı. İstasyon binanın içerisinden geçen hattın yolcu indirme ve bindirme noktası olarak hizmet veriyor. Tam dediğimiz gibi işte. Kiralık satılıklarda işte şeyde ulaşım diye oraya 3 kat aşağısı istasyon, metro istasyonu. Yürütüyü peki nasıl çözmüşler? Hatla yapının diğer bölümleri buna uygun biçimde birbirinden ayrıldı. Abi tamam ayırdın da yine tren gürültüsü yani. Hatla yapı tamam ayrıldı. Monorail sisteminin yapının içinden geçmesine rağmen bina farklı amaçlarla kullanılmaya devam ediyor. Trenlerse gün boyunca Liziba istasyonundan geçerek Chongqing'deki ulaşım ağının bir parçası olarak hizmet veriyor. Yani sen istediği kadar ayır. Bir de zaten tünelimsi bir duruş var orada. Yani o... Yapamazsın yani onu görülür o. O ses duyulur yani. Ama işte evet kalmaya mecbur olunca yapacak bir şey kalmıyor. Burada yaşayacaksın.

0: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 35 35. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri uğraştık.

0: dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
4: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi Atatürk Mahallesi 410/1 numara 5 Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
5: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Kaan Öztürk esasında 90'lardan bir şarkıdır bu. Sahibinden, sahibinin sesinden yeniden bir düzenleme olmuştu. Geçtiğimiz yıl Yollarda Yoruldum radyonuzdaydı. Namütünahi Muhabbet devam ediyor. nmmradio@gmail.com nmmradio@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Ve şimdi Mithat Can Özer radyonuzda. Kara Sevda.

keşkelerim olmasaydı özler miydim bu kadar seni? Hiçbir zaman affetmedim kendimi. Nereye gitsem yanımda götürdüm hasretini. Eski ben değilim inan, sadece bir yarım insan.

Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namı şunay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim askerlik her ne kadar günümüzde daha böyle bir kolay, şimdi süresi ne kadar onun? Çok ağladım. Paralı olunca bir ay değil mi? Normali 6 ay değil mi? Vallahi bak takip edemiyorum. Bizim zamanımızda ben gittiğimde 15 aydı. Zordur yani, nedir hani, alıştırmış olduğum bir düzen var. Onu bırakıyorsun, gidiyorsun. Biraz korku var. Farklı bir disiplin. Ama gidiyorsun yani, hani gitmeni engelleyen bir durumun yoksa sağlık anlamında. Gidiyorsun, askerliğini yapıyorsun. Geliyorsun çünkü bizde önemlidir. Geçmişte daha da önemliydi yani, hani şey bile deniyordu, askere gitmeni kız vermezler diye. İşte nedir, farklı bir disiplin, sert bir disiplin vesaire falan filan. İşte ben mesela bir komando olarak yaptım. O biraz daha sert oluyor. Ne yapılırdı mesela? Biraz hani biraz daha geç gitmek için, işte okuyorsan zaten geç gidiyorsun. Hani üniversite falan varsa zaten geç gidiyorsun. Tecil hakkın varsa onu kullanıyorsun falan filan, böyle hani geciktirmek isteyenler için bunlar oluyordu. Kaçanlar oluyordu. O tasvip etmediğimiz bir olay. Çünkü yakalanıyorsun. Çünkü yakalanıp asker kaçağı olarak askere gittiği zaman gördüğün muamele de pek hoş olmuyordu falan filan. Mesela neler yapılıyordu işte, hastalık bahanesi uyduranlar vardı, işte rapor peşinde koşanlar vardı mesela, onları duyduk, sahte raporlar duyduk yani, bunlar hep haberlerde çıktı. Ne bileyim mesela yurt dışına çıkanları duyduk, sırf askerlik için olanlardan bahsediyorum, ama böyle yani normal işin oradadır veya bir iş teklifi gelmiştir gitmişsindir, o başka bir şey gibi pek çok şeyler duyduk. Bunu ilk defa duyduk efendim, askere gitmemek için paraşütle ülkeden kaçtı. Oğlum zaten asker gibisin. Ben mesela paraşütle atlamadım hiç. Bizim arkadaşlardan iddia edenler... Ya bunu birebir gördüm ben. Bakın bu bir efsanedir. Efsane askerlik yalanlarından biridir. Fakat bunu resmen bir... askerin mektubunda annesine yazdığını... Ben bunu gördüm ya. Helikopterden helikoptere atlıyoruz... O zor değil de şarjör değiştirmek zor oluyor diyor. Bak bunu gözümle gördüm. Bu mesela efsane yalanlardan biridir. İlk kim çıkardıysa tarihi bir yalandır. Adam bunu annesine yazdığı mektupta yazmış ya. Bu gözler bunu gördü. Ukrayna'da seferberlikten kaçmak isteyen bir erkek sınırı paraşütle aşarak Moldova'ya geçti. Sınır muhafızları hava aracını yaklaşık 1 kilometre yükseklikte tespit etti. Oradan işte ateş etmeye başlayıp... Adam paraşütle askerden kaçıyor. Abi sen zaten en zor bölümü aşmışsın zaten. Sivilde aşmışsın sen. Hani daha ötesi ne olacak? Tabii bunlar hani biraz savaş halinde. Ondan da kaçıyor da. Ukrayna'da savaş nedeniyle uygulanan seferberlik kapsamında ülke dışına çıkışları kısıtlanan erkeklerin sınırı aşma girişimlerine bir yenisi eklendi. Vinitsia bölgesinde bir erkek motorlu paraşüt kullanarak Ukrayna'dan Moldova'ya geçti. Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi Sözcüsü Andriy Demchenko, sınır devriyesinin Moldova yönünde ilerleyen motorlu paraşütü yaklaşık 1 kilometre yükseklikte tespit ettiğini belirtti. Sınır muhafızları hava aracının sınır hattına onlarca kilometre uzaklıktaki bir noktadan havalanmış olabileceğini değerlendirdi. Hava aracı. Ukrayna makamlarına bilgi vermesi üzerine Moldova sınır polisi de olası iniş bölgesine ekip gönderdi. Yetkililer paraşütün Moldova tarafından nereye indiğini ve hava aracını kullanan kişinin kimliğini henüz belirleyemediği arama çalışmaları iki ülkenin sınır ekipleri tarafından sürdürülürken erkeğin yakalanıp yakalanmadığına ilişkin de resmi bir açıklama yapılmadı. Ama zaten yakalayıp askere alsan ne olacak ki? Hani on kaçıyorsa bırak kaçsın zaten artık o. Hani yakalasan da bir şey olmaz ondan. Ukrayna'da savaşın başlamasının ardından erkeklerin ülkeden çıkışına yönelik kısıtlamalar farklı kaçış girişimlerini de beraberinde getirdi. Son yıllarda Moldova sınırında yasa dışı geçmeye çalışan çok sayıda kişi yakalanırken yetkililer kaçak geçişleri organize eden kişilere yönelik operasyonlar da düzenliyor denmiş. Veya bunu yakaladın direkt hava indirmeye gönder. Madem abi sen tecrübelisin, bize de senin gibi asker lazımdı. Hava indirme, aa evet yaptığım bir şey, ne yapacağım şimdi tam olarak?
düşman birliklerinin arasına havadan sızma operasyonu. Motorlu paraşütle yapılan son geçişse sınırdan çıkmak için kullanılan en sıra dışı yöntemlerden biri olarak kayıtlara geçti denmiş. Hayırlı uğurlu olsun. Yakalanıp yakalanmadığına dair evet bir bilgi şu an yok. Görmedik, haberin detaylarına da baktık. İnsanoğlu yapacağım dediği zaman yapıyor. Dedim ki bunu yakalayıp hani tekrar alsan ne olur, almasan ne olur yani. En fazla tencere tava taşıtırsın. Başka da bir şey olmaz bundan.

Demir Can İrek geçmiş geçmişte radyonuzdaydı. Efendim bakınız sevgili ebeveynler, çocuğunuzu uyutmadan önce bu 6 cümleyi söyleyin denmiş. Şimdiki çocuklar çok şanslı ya. Biz de öyle değil mesela. Çocuğunuzu uyutmadan önce 6 cümle. Bize yat zıbar. Sen hala ayakta mısın, saat kaç oldu? Yat sabah uyanmak bilmiyorsun. Yat beni getirtme oraya. Şimdi mesela çocukluk travmalarından bahsediyorlar. Çocuğun travması, hemen böyle travma. Lan biz travmanın göbeğinde büyüdük. Şimdikiler hemen böyle şey, bir tarz, ah travma, aman yarabbi. Ne travması? Çocukların yatmadan önce ebeveynleriyle geçirdiği birkaç dakika, gün içinde yaşadıklarını konuşabilecekleri ve kendilerini güvende hissedebilecekleri özel bir zaman yaratabiliyor demiş. Seni seviyorum demekten günün nasıl geçtiğini sormaya kadar gece rutinine eklenebilecek 6 cümle öne çıkıyor. Bunlar yatmadan önce, yatakta mı sorulacak bunlar? Yani çocuğu tam uyutacaksın. Çok geç değil mi bunu sormak için mesela, bak. Bak, ışıklar kapanmadan önce çocuğunuzla ne konuşabilirsiniz demiş. Çocuğa o sırada bugünün nasıl geçti? Abi o şeydir, o büyüklerin değil mi o ya? Yani böyle sırf konu açılsın diye eve geldikleri zaman bugünün nasıl geçti? İyiydi iş hayatım, sen böyle çalıştık ettik falan, senin nasıldı? İşte vallahi öyle. Sosyal medya falan. Şimdi çocuğa bunu tam yatacağı zaman sormak da ne bileyim. Neyse tamam, sorduk. Basit gibi görünse de diyor, bugünün nasıl geçti sorusu çocuğa yaşadıklarını yeniden düşünme ve anlatma fırsatı verir. Burada yalnız önemli olan yalnızca soruyu sormak değil demiş. Vereceği yanıtı gerçekten dinlemek. Mesela bugünün nasıl geçti? Ya okulda çok sıkıldım. Tamam yat. Öyle değil. Çocuğunuz gün içinde yaşadıklarını anlatırken hemen çözüm üretmek yerine konuşmasına izin verebilirsiniz demiş. Bir sorunundan söz ederse tavsiye isteyip istemediğini sormak da bir seçenek. İkinci soruya geçiyoruz. Bugün ne daha iyi gidebilirdi? Abi çocuk uyuyacak ya. Bugün ne daha iyi gidebilirdi? Hayda otur düşün bir daha. Bir de böyle biraz sıkıcı gibi geldi bana bu soru. Bak güzel, günün güzel taraflarını konuşmak kadar yolunda gitmeyen anları da değerlendirmek mümkün. Çocuğunuz gününü anlatırken onu üzen, zorlayan ya da istediği gibi sonuçlanmayan bir olaydan söz ederse sence ne daha iyi gidebilirdi diye sorabilirsiniz demiş. Üçüncüsü seni seviyorum. Tamam, ona sözümüz yok. Dördüncü efendim konu yarın yeni bir başlangıç. Oğlum çocuğa 5 yaşında, 6 yaşında çocuğa da böyle oturup kişisel gelişim üzerine yarın yeni başlangıç. Önce sen. Önce ben diyeceksin. Bu kişisel gelişimlerde de zaten hep şeydir. Tamamıyla insanı yalnızlaştıran, işte bencilleştiren bir durumdur. Önce ben. Abi önce ben dersen olmuyor işte. Önce ben, sadece ben. Senin duyguların önemli. Senin derken kendine telkin veriyor yani, normalde böyle yani içeri kitap falan okursun ya. Çocukların da kötü günleri olur demiş. Arkadaşıyla tartışabilir, okulda istediği sonucu alamayabilir ya da yaptığı bir şey nedeniyle kendisini kötü hissedebilir. Böyle de o zaman yarın yeni bir başlangıç, yeni bir güne merhaba. Çocuk sıkılır ya, tamam uyuyacağım git artık ya. Senin ebeveynin olduğum için çok mutluyum diye diğer bir soru. Şey konu, çocuğunuz bunu bildiğinizi düşünüyor, çocuğunuzun bunu bildiğini düşünüyor olabilirsiniz. Yine de duyması başka bir şey demiş. Oturup şey, senin ebeveynin olduğum için, mesela senin ebeveynin yerine senin annen ya da baban da diyebilirsiniz. Bir de muhtemelen bu konuyu daha çok anneler açacağı için, yani bu konuşmayı anneler yapacağı için direkt abi hiç uzatmayın. Senin annen olduğum için çok mutluyum da geç. Ebeveyn falan çocuğun kafada karışmasın yani, ne diyor diye. Of abi yapma bunu. Bugün en çok neye minnettarsın? Günü kapatırken sorulabilecek son sorulardan biri de bugün en çok neye minnettarsın olabilir. Bu tavsiyeleri kim veriyor Allah aşkına? Bir dakika, var mı burada şey falan? Bakıyorum özellikle, hani bir psikolog mu yoksa yaşam koçu dediklerimizden mi? Kişisel gelişim. Bence bu kişisel gelişimciler. Bilmiyorum hani psikolog bu kadar derine iner mi? Bugün en çok neye minnettarsın? Hani şey, tamam yedik, uyandık, gezdik, okula gittik, karnımız tok. Geldik evde uyuyacağız, bir gidersen minnettar kalacağım. Bunlar sıkar çocuğu yani, tamam. Bizimki de çok iyi değildi bak. Bizimkinin de iyi olduğunu savunmuyorum asla.
Ama hani bu kadar da böyle bir inip çok böyle şey sakin sakin bıt bıt bıt bıt ya bırak çocuk uyusun. Uyku öncesinde uzun konuşmalar yapmak şartıyla yapıyorsun iki saatten beri. Bazen birkaç soru, işten bir seni seviyorum ve ertesi gün yeni bir başlangıç olduğunu hatırlatmak günün son dakikalarını çocukla ebeveyn arasında özel bir zamana dönüştürebilir. Evet, ertesi günün yeni bir başlangıç olduğu bize de hatırlatılıyordu. Dediğim gibi yani yat sabah kalkamıyorsun okula gideceksin. Bize hatırlatmalar daha çok böyle yapılıyordu yani.

0: Reklam. Reklam.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Reklamlar bitti.
4: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Gülben Ergen, Panda ile radyonuzdaydı. Namit'in Ay Muhabbet devam ediyor efendim. Umuyorum günün bu saatinde keyifler yerindedir. Her nereden dinliyor olursanız olsun, biraz olsun şöyle bir yüzünüzde tebessüm oluşturabiliyorsak ne mutlu bize. Ve efendim sosyal medyadan radyomuzu da takip etmeyi unutmayın bu arada. Bu hatırlatmayı da yapalım. Ve şimdi Yeşim Salkım radyonuzda, unutursun gönlüm.

tahtalara vur radyonuzdaydı. Efendim telefonunuz sizi dinliyor mu? 10 saniyelik testle anlayın demiş. Teste gerek yok, ben size söyleyeyim, dinliyor. Bak telefon dinliyor, televizyon dinliyor. Ondan sonra robot süpürgeniz dinliyor, izliyor. Keza televizyonda kamera varsa o da dinlemekle yetinmiyor, izliyor. Akıllı lambalarınız mesela evde dinliyor. Onlar böyle hani şey ritme göre yanıp sönüyor ya. O ritme göre biz onu çok eğleniyoruz onunla ama. Şey yapıyorsun müzik ritmine göre falan böyle parti havası falan böyle o da dinliyor. Yani biz evde bir tek birbirimizi dinlemiyoruz. Onun dışında herkes dinliyor. Telefonunuzu masanın üzerine bıraktınız. Bir arkadaşınızla belirli bir ürün hakkında konuştunuz diyor. Birkaç dakika sonra aynı ürünle ilgili reklamları görmeye başladınız. Evet, bu hep çıkıyor karşımıza. Telefonun beni dinliyor mu sorusu tam da bu noktada akıllara geliyor. Peki gerçekten telefonlar konuşmalarımızı gizlice kaydedip reklamları mı dönüştürüyor diyor. Yani reklamlara dönüştürmesi işin en basit kısmı. Yani sadece reklamlara dönüştürmesi, sadece pazarlama olarak kullanması yine iyi. Kötünün iyisi yani. Bu pek çok kişinin başına gelmiştir. Yani burada bir üründen bahset, ondan sonra gir sosyal medyaya, işte Facebook'a, Instagram'a falan. Anında o konuştuğun ürünle ilgili reklamlar karşında çıkmaya başlar. Hatta zaman zaman böyle telefonun bir takım özelliklerinden bu dinlemeleri falan kapatırsın. Ama sen kapattığını sanırsın. Adam oraya deli gibi yatırım yapmış, oradan para kazanacak. Dur bakalım, Mahmut bir dinlemeyi kapatmış, ha o zaman Mahmut'u dinlemeyelim. Başkasına bakalım deyip geçmeyecek yani. Üstelik bak, bu konuda internette dolaşan pek çok iddia bulunsa da diyor, durum sanıldığı kadar basit değil. Telefonların mikrofon erişimi uygulamaların izinlerine bağlı ve güncel Android ile iPhone işletim sistemleri mikrofonun kullanıldığına ilişkin kullanıcıya görsel uyarılar sunuyor demiş. Yavrucuğum, canım kardeşim. Zaten telefona kurduğumuz hemen hemen bütün uygulamalar mikrofon erişim izni istiyor. Kamera erişim izni istiyor. Mesela bazıları çok alakasız galeriye erişim izni istiyor. Lan galeride ne yapacaksın sen? Bakacağız abi arada sen ne gibi fotoğraflar falan çekiyorsun. Bu izinleri biz veriyoruz. Ondan sonra otomatik olarak tabii ki mikrofon izni vermiş oluyoruz yani. Tamam, görsel uyarı dediğin öyle kocaman ekranda şey çıkartmıyor. Oo işte Mahmut Bey, sizin sesinizi kaydediyoruz şu an. Bakın mikrofon açık. Öyle değil o. Denemiştik üstelik 2026 yılında Amerikan Federal Ticaret Komisyonu FTC tüketici cihazlarından alınan konuşmaları reklam hedeflemesinde kullandığını iddia eden bir pazarlama hizmetiyle ilgili şirketlere karşı işlem yaptı. Ancak FTC'nin dosyasına göre söz konusu hizmetin gerçek ses verisine dayanmadığı tespit edildi. Bu gelişme reklam gördük demek ki telefon beni dinledi şeklindeki çıkarımın tek başına yeterli olmadığını gösteriyor demiş. Telefonunuzun mikrofonunun o anda bir uygulama tarafından kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek oldukça basit sürüyor demiş. Oldukça kısa sürüyor. Android telefonlarda ekran sağ üst köşesine bakın. Android 12 ve sonraki sürümlerde bir uygulama mikrofonu veya kamerayı kullandığında yeşil bir gizlilik göstergesi beliriyor. Yani hep işimiz yok, hep ona bakıyoruz biz de. Bu göstergeye dokunduğunuzda hangi uygulamanın mikrofonu ya da kamerayı kullandığını görebiliyorsunuz demiş. iPhone'larda ise iOS 14 ve sonraki sürümlerde mikrofon kullanıldığında ekranın üst kısmında turuncu bir gösterge görülüyor. Yeşil gösterge ise kameranın veya kamera ile mikrofonun birlikte kullanıldığını gösteriyor demiş. Yani stereo, çift yönlü. Bu nedenle telefonu elinize alın, hiçbir sesli görüşme veya sesli komut kullanmadan yaklaşık 10 saniye bekleyin ve mikrofon göstergesinin ortaya çıkıp çıkmadığına bakın demiş. Baktığımızda çıkmıyor genelde. Mesela bak şu an mesela telefon elimde. Ekran kapalı. Herhangi bir uyarı falan yok. Normal simsiyah görünüyor. Bakıyorum ışığına falan filan. Şu an sesimesi kısık işte falan filan. Yayındayız çünkü. Hava durumuyla ilgili birkaç veri görüyorum. Onun dışında görmüyorum. Ama yine de reklamlar çıkıyor, onu ne yapacağız? Gösterge çıkması tek başına telefon sizi gizlice dinliyor anlamına gelmez. Sesli asistan, görüntülü görüşme uygulaması veya mikrofon izni verilmiş başka bir uygulama o anda mikrofonu kullanıyor olabilir demiş. Yani sen ne kadar bak mesela gizlilik ayarlarından falan filan yap, hepsini yap kardeşim. Hepsini internette bulabiliyorsun çok rahat. İstediğin kadar yap. Değişen bir şey olursa

Soner Sarıkabadayı, Sepo. Her iki durumda radyonuzdaydı. Hanımlar, beyler, Namık Tanay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçarken radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Hep söylüyoruz insanda biraz şans olacak diye. İşte ondan bizde yok. Biz genel olarak bütün ölüm kalım maçlarında ölen taraftayız. Maalesef böyle yani. Efendim bakınız, tarlada 244 torba altın buldu. 244 torba altın nedir abi? Ve niye bunlar bizde olmuyor? İngiltere'de efendim bir tarım arazisinde metal dedektörüyle yapılan aramada milattan sonra 7. yüzyıla ait 3.285 milyon sterlin değerinde, milyon sterlin, 244 torba dolusu altın ve gümüş eser bulundu. Tarlanın altı komple o zaman altın. Ne ekersen onu biçersin. Kim buraya altın ektiyse. Efendim İngiltere'de bir tarım arazisinde yüzeye çıkarılan Anglo-Sakson dönemine ait paha biçilemez hazine. Arkeoloji dünyasındaki tüm ezberleri bozdu. Toplam değeri 3.285 milyon sterlini bulan devasa define tarihin en büyük metal işçiliği keşiflerinden biri olarak kayıtlara geçti denmiş. 244 torba dolusu. Torba dolusu bak. Altın ve gümüş parçalar. Hadi gümüşleri ayır. Tamam, gümüş de değerlendi ama yine böyle altının yanında kıyaslanmaz yani o. Hayır der misin demem, o ayrı bir şey. Biz tarlaya gidip aradığımız zaman taş çıkıyor karşımıza. Tarihi değeri olan çivi falan çıkıyor mesela, küflenmiş. Hatta onu bulmak için bazen metal dedektöre ihtiyaç duymuyoruz, direkt ayağımıza batıyor. Bir daha ondan sonra tetanoza, sıra seri halde hastaneye. Efendim amatör olarak metal dedektörüyle arama

Yapan Terry Herbert, sıradan bir çiftlik tarlasında tarih yazacak bir keşfe imza attı. El alemin tarlasında geziyor, elde şey direktörle beraber. Biz diyoruz ama ben mesela, bana direktörü ver, ben arabaya çıkayım, coşku seli halinde direktör uyarı versin mesela. Hemen kassak orayı bir çorba, çorba ne ya? Bir torba çivi çıkar efendim bana. Al bunları kullan bir daha diye. Toprağın altından üst üste altın ve gümüş parçalar çıkarmaya başlayan Herbert, durumu derhal yetkililere bildirdi. Sadece birkaç gün içinde bölgeden tam 244 torba dolusu tarihi eser toplandı. Tabii böyle şeylerde yetkililere haber vermek gerekiyor. Yani tamamı senin olmuyor böyle bir durumda ama olsun. Bir de çünkü bunu elden çıkartma meselesi var. Eserlerin incelenmesinin ardından Hazine Değerleme Komitesi gerçekleştirdiği toplantıda definenin toplam bedelini 3.285 milyon sterlin olarak açıkladı. Yasal prosedürler gereği bu devasa tutar hazineyi bulan Terry Herbert'la arazinin sahibi Fred Johnson arasında yarı yarı bölüştürüldü. Abi orada bir hata olmasın. Her iki isim de tek bir hamlede yaklaşık 1.64 milyon sterlinlik servetin sahibi oldu. Emin misiniz öyle olduğuna? Devlet almıyor mu yani hazine arkadaşlar? Evet bak, hazineyi buluyorsun. Devlete söylüyorsun. Geliyorlar, araştırma yapıyorlar. Diyorlar ki bunun değeri böyle bir şey. Vay harika diyorsun. Tamam, bunu şimdi ikiniz bölüşün. Bak müzelerde toplantılar yapıyorsun. Ekipler toplanıyor falan filan. Ondan sonra alın bunu. Bana kalırsa orada bir yanlış bilgi var. Yani devlet onun hatırı sayılır bölümünü alır. Tarihi eserler artık neyse hangi birimse. Sana da böyle bir hayatını rahat sürdürebileceğin, yani bu kadar böyle büyük bir hazine çıksa yine hayatını böyle rahat sürdürebileceğin bir pay bırakır. Ama öyle al bunu yarı yarıya bölüşün. Olmaz. Bizde zaten bir de yarı yarıya bölüşün dese biz orada da anlaşamayız. Abi ben aradım, tarla benim ama bulan benim. Bizde bir de bunun telaşesi başlar ondan sonra.

0: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi Atatürk Mahallesi 410/1 numara 5 Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307. Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 çift 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
2: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
5: Markası, modeli ne olur olsun, her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
6: Euro Repar, Euro Repar.
7: Reklamlar bitti.
8: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi.
9: Radyo.
8: Radyo Sahil. Tam 95'te.
9: Radyo Sahil.
8: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

0: 24 saat hit müzik.
1: İkimizin savaşı, saçların bak omzuma çok yakışır. Bebeğim inan bana çok karışık kafam, karışık kafam. İki bilek.

0: Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
4: Reklamlar bitti.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta'm olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta'm öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
2: Reklamlar bitti. Reklamlar.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te. Radyo.

0: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler Keyfimce Tatlı Evi'nde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfimce Tatlı Evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: Keyfimce Tatlı Ali Ağa. Keyfimce Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
0: güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin de yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe.
3: 1980'den beri Uğrak Büfe.
2: Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
5: Reklamlar bitti. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam. Reklam.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
4: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
5: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
6: Reklamlar bitti.
7: Herkesin en güçlü sesi Radyo Sahil.

sesini, en güçlü sesi. Radyo. Radyo Sahil, tam 95'te. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

0: Herkesin en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
2: Radyo Sahil.
3: Çok özledim.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

Hop die Karas. Schlaf da gitme ah bezicht. Bize mas tek aç hal. Geliyim tekalar. Gelip seni akar. Size neydi bahar. Beni bende bırak.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil Tam 95'te. Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

gelmesin o felek, senin çok sevdiğin.

0: Reklam. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-6969. Aşkı sonunda.
2: Reklamlar bitti.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Reklam.
1: Reklam.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
5: Reklamlar bitti. Radyo sahilde şimdi nostalji zamanı. Radyo sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Sörfesin en güçlü sesi. Radyo Sahil.
4: Bir kere de bana ihtiyacın olsun.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.
1: Yani zor olur ama güzel olur tabii, sarılması zor ha.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

Güneş doğduğunda başka bir şehrin sabahında olacağım. Her insanın bir öyküsü vardır ya, benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilde elveda.

geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

İçine dert olacak. Sana bu son bakışım içine dert olacak. Hiçbir şey sormayış. İçine oturacak vedasız ayrılış. Adını kahpe koydum. Bırak hep öyle kalsın. Sana son bir sözüm var.

sevgilim. Bulmuşsun dediler. Korkarım benim gibi onu da perişan edeceksin. Korkarım benim gibi ona da mutluluk vermeyeceksin.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

0: ya huzur sevdiğimden. İyi günde buradasın, dar günde yoksun.
1: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğular,
2: en güzel soğular
1: Radyo Sahil'de.
2: Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: gözlerim yolda kalmasın.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.